iyilik eden iyilik bulur. Bugünün işini yarına bırakma. Antakarı kokosa ne ki bacaya. Ek diye celamır.